0: hinaus.
1: Mann, Jax, nicht? Ne yapıyorsun oğlum? Çoktan mı görünmedin lan? Oğlum hast du vergessen, wo du herkommst oder was?